Bakın elin kıyıda baklonum bir yot baklon imitod barotkay redin kıyı kapuyu kıyıl siko başı pahsı pahnut ladanım avrisim